0: Maniyat murastarı çümkümü avtogunası göptügün sayakatçılardı eliktirdi. Bul, eki göçmü sanarıp deşken görgüsmü zalına, 8 ki aşağın darajalı anıqtıqtağı görünüş, AI menen özara tasirleşi, XR çögü ıngayında tuyunu sisteması septelgen bolup, göptügün zattıgı mes madaniyat murastarının sanarıptü klassik baylıqtarı saxtalgan. Bürü negizdü mayramdağı zattıgı mes madaniyat murastarı negiz kılgan bolup, çönleyen çapto, qıyma tereze, qağaz, jağı giyim giyü, üy bülölük başkoşu siyaqtu, jaz mayramı çınığı görünüşü arqılu, jaz mayramındağı yeldik salsana, arqala Ağan ıntımaqtu ınaq üybülö menen atamekken bir neyette boluday, madaniyat içki özögün naqtılulaştırıp çeçmeledi. Dağı bürö ilim tehnika arqılu zattıgı mes madaniyat murastarına kuvat iğarıp, çaydağı türdü oyun, toluqşuğan kuvanıç, çıraqtar janıp turgan sanarıp tuyunu türlerin jaratıp, sayakatçılar özara tasirleşü jabdularından paydalanıp, son doğrundağı çay buyrutu, eldik salsana kıyma kağaz, tüştüktün türkün tüstü çıraqtarından turgan, kıymaldu turpattağı sanarıp örnögün tuyunuştu. Şıxanza şaharının baştağıç mektep okuçusu Jaya Ting mınday dedi. Joğuru ilim teknikalı nerseler ayabay göbeken, oyno barışında göptügün zattıgı mes madaniyat murastarı bilimlerin yürönüp aldım, maga tereng taasir kaltırdı. Bul joku zattıgı mes madaniyat murastarı görgüzmö kıymırında jer-jerler görgüzmö zalın juuruluşturup, rayon çektemesin buzup, Beijingdin teri kurçak oyununa, Күйенін дұттарын шайкештіріп, түштіктің очок башы сүретіні, Шинжаңдың қарғалдақ элементін жоруылыштырып, түштік түндіктің заттығы мес маданият мұрастары бір сахнада жаңыча маданият ұшқынын чығарды. Көп майдан заттығы мес маданият мұрастары көргізме ойындары, өнер алмаштыру майек жиындары тең арымда алып барылып, жер-жерлердің мұраскерлері өзара үйреніп өзара үлгі алып, заттығы мес маданият мұрастарында жаңылық жаратып мұраскерді қылуының жаңы ой өрштерін ұшыраштырды. Fujian ülkesi menen Sanjukhuizu Aptonom Oblası görgüzmö zalın orto kurup, eki jerdin zattıgı mes madaniyat murastarı ökül münözdüü muraskerleri, özara özgüçö zattıgı mes madaniyat murastarı görgüzmö buyumu, Putian kamış oymoçuluğu, kıyma karapa oymosu menen sancı sayması, kıyma kağazı, eki jerdin tereng meyir mahabatına güve boldu. Sanjı Oblastık Madaniyat Sarayı Zattıgı Mes Madaniyat Murastarı Atayı Kadırı Mın Yüşen Mınday dedi. Zattıgı Mes Madaniyat Murastarı çıkarmaların baylamta kılıp, eki jerdin bet manday almaştıru özara ülgü alusun türtmüktüp, Fujian, Sanjı, Şinjanga nişandu jardan bergen madaniyat şaykeşüsün terengdeştirip, toğı sularımızda tutaştırıp, madaniyat tamırın tutaştırıp, eki jerdin madaniyat meyir mahabatın ulandu ilgerlettik.
1: 8-nji aydın 1-nji günü 2026 Şinjaŋ Jaŋgır Madaniyat Sayahat jana 24-nji kezektüü Nadam Çoğuruşu Qobuksar Moŋgol Aptonom Oblasında baştaldı. Emi stansiyabız kabarçısı Türüp Çaptın bul jönündeki kabarını ugasızdar. Baştalı azemde mamlekettin tuusun korgu atreti başty kötürüp aldında turup Ajdar Arstan çarşı atreti, Eldik Salsana çarşı atreti, Jaŋgır çarşı atreti, Uzun Irgak çarşı atreti iret boyunca jarık görüp Sürü aybattu, özgüçörügü koyu oldu. Uruttuk ırbi, uzun ırga gaytu, epos oyundarı gezegiminen maydanga çıkıp, ırgağı mundu, bi turpadı jandu orup, jaylo madaniyatı menen zattıgımız madaniyat murastarının tartımduluğun toluk körsöttü. Baştadu azeminin giyin atpayge, töö jarış, balban güreş, çebe atu siyaktu jürelgülü jarışlar kızu baştaldı. Tulparlar tuylap, çavendesler jarışıp, baldar taymaşıp, jebe atırıp, naq maydanda kol çavılar üzülbey aptan kızıdı. Ürümşi arından gelgen sayakatça son men koyumunday dedi. Büt barışın görüp, çınında aptan tangaldım. At bayge, töy jarışın çınında tangalardı oldu. Birinci ret görüşüm, bul jerdin görgü son, nan üstün avas salkın eken. Qayımıl 8-nji aydın 5-nji günde çeyin uranat. Qayımıl mezgilinde Jürelgölü eldik salsana öner körsötüü bölügünün sırt Jaŋgır aytı jarışı, Moŋgol sozorontu ırdı eldik ır oyun nomuru, alko söz jarışı sıyaktuu zattıgımız madaniyat murastarı jarışı teŋ arımda ulaşış aydırılat. Qobuksar Moŋgol Aptonom Odandık Madaniyat Dene Tarbiya Radio Televiziya jana Sayahat İdarasının orunbasar başçısı Baljit mınday tanıştırdı. Бұл кезектүү кыймылга туңгуш жолу Шинжаң Жаңгыр маданият саякат майрамы 24-нчү кезектүү надам чогурушу Жаңгыр маданият көркөм өнөр мезгили чуңго жазуучулар коому кобуксарга кирүү негизги тема кыймыры сыяктуулар бөлүктөрдү бириктирип көп майдан атайын тема талкуу жыйыны чөкмөн кайдагы жайлуу музыка кечелиги телегейлештирилип өткөрүп жалаң элдик салтсана майрамынан бүт чөлкөм

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Alma versem albaysız, anar versem cebeysiz. Kaysı baydın kızısız, bizde jakşı debeysiz. Mana şunday süyülü saptardan kuralgan, Uyğur kalk arasına geniri taralgan, Uyğurça eldigir, alma bersem degen ırda oğul kasım Ömerdin atkar olsun da, tınşaydı, alma bersem.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

0: Cunha madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp kilit.
1: Cunha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy cübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunha ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Cunha'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol

Şimdi ormandar beribizdin son kominatlarında can dünyası ırsüygün ajarı atkan tanday ardaqtu ormandarımızga tuyğun qadır oğulman atkarısındakı ah muzdolu degenirde gül belek qatarısına alıtkan eke jaktırıp tırışağınızlar. Sözün jana

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.